kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 88.3.

susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ömrümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışığı bulunan yerlerde yayalar yalnızca yeşil ışık yandığında karşıya geçmelidir. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi tehlike oluşturur. Bu davranış sürücüler için de risk yaratır. Kurallara uyulması trafik güvenliği için zorunludur.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.

0: birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Otels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Otels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
9: Reklam.
10: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeniliklerle dolu bir pazartesi sabahından herkese günaydın. Bugün 1 Haziran pazartesi, yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni bir ay, yeni bir mevsim başlıyor. Adına yeni dediklerimiz güzelliklerle dolsun, beklediğimiz her şey bizim olsun. Günaydın herkese, ben Didem. Sevdiğimiz şarkılarla yeni günü, bu yeniliklerle dolu pazartesini karşılamak üzere buluştuk Slow Türk'te. Herkese her şeyin yolunda olduğu gibi.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 83 kötü, Ankara 39 orta, İzmir 51 kötü, Trabzon 34 orta ve Diyarbakır 42 ile orta seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: açıklamasında.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EZCO demek. Reklam.
4: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.
5: Slow.

havanın tadını çıkarabilmek için adeta köşe kapmaca oynadığımız bayram haftasını geride bıraktık. Yeni bir çalışma haftasına merhaba dedik. Bu çalışma haftasında hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında olacak. Yağışlar geçtiğimiz haftaya oranla daha az olacak. Bugün Orta Karadeniz'in kuvvetli yağış alması bekleniyor. Bunun dışında Karadeniz'in tamamında yağış var. İç Anadolu'nun doğusunun da zaman zaman yer yer yağış alması bekleniyor. Aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: Sabahları.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 26 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.64 değer kaybıyla 13.663 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.44'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.668, çeyrek altın 11.308 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani easy koyla öde.

0: kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Bayramın başlangıcında herkesin farklı günlerde yola çıkması nedeniyle trafik çok da zorlamadı. Ama dönüşte durum biraz tersine döndü. Dönüş yoluna çıkacakların çoğu aynı şeyi düşünmüş olmalı. Cuma'dan çıkarım yollar sakin olur deyince dönüş trafiğinin en yoğun günü cuma oldu galiba. Bayramın tatlı rehaveti dönüş yolu yorgunluğuna karıştı birazcık. Ama hepsi geride kaldı. Rutinimize bu pazartesi itibariyle dönüyoruz. Yeniliklerle dolu pazartesimiz herkese gönlünden geçeni yaklaştırsın diyerek günaydın.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Gün içindeki 30 ila 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Var. Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Haramidere Merkel Cevizli Bağ ve Ok Meydanı hattında yoğunluk etkisini artırıyor. Anadolu

0: Bolu yakasında Göztepe, Kozyatağ ve Kartal yönünde trafik yavaş ilerliyor. TEM otoyolunda Mahmut Bey, Seyrantepe, Ataşehir ve Sancaktepe bağlantılarında araçlar düşük hızla ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikameti de yoğunluğunu artırıyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bayram dönüşü ilk iş günü bugün. Herkes yeniden rutinine döndü. Bu sabah alarmlar çaldı, trafik kalabalıklaştı, masalar sahiplerini bekliyordu, kavuştular. Bugün sohbetlerin ilk sorusu da muhtemelen aynı olacak. Bayram nasıl geçti? Kimi uzun yolları, kimi aile ziyaretlerini, kimimiz de evde geçirdiği huzurlu günleri anlatacak. Birkaç günlük molanın ardından şimdi yeniden hayatın akışına karışıyoruz artık. Bayramın güzel anıları yanımızda, kalbimizde. Önümüzde yeniliklerle dolu bir pazartesi var. Herkese keyifli bir başlangıç, güzel ve verimli bir hafta, bir ay, bir mevsim dileyelim. Snow Türk'ten günaydın herkese.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 83 kötü, Ankara 39 orta, İzmir 51 kötü, Trabzon 34 orta ve Diyarbakır 42 ile orta seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. BinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
2: yatırım. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bayram öncesinde en çok kurulan cümleler bunu bayramdan sonra yaparız. Dönüşte konuşalım, bayram sonrasına bırakalım. İşte geldik o dediğimiz zamana. Takvim yeniden normal düzenine döndü artık. Ertelenen işler masanın üzerinde bekliyor. Bayram boyunca uzaklaştığımız o rutinler kapıyı yeniden çalıyor. Ama bugün her şeyi aynı anda yetiştirmeye çalışmadan başlamanın günü. Bayramın bıraktığı o güzel sakinliği birkaç gün daha yanımızda taşıyabilmek için bugün kendimize çok da yüklenmeyelim. Patronlara da seslenmiş olalım. Kimse kimseye çok fazla yüklenmesin bugün. Bayram sonrası dönüş gününde sevdiğimiz şarkılarla yeni bir aya, yeni bir mevsime, yeni haftaya merhaba diyoruz. Herkese mutlu haftalar. Güven.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Haramidere Mertel Cevizli Bağ ve Ok Meydanı hattında yoğunluk etkisini artırıyor. Anadolu yakasında Göztepe, Kozyatağı ve Kartal yönünde trafik yavaş ilerliyor. TEM otoyolunda Mahmut Bey, Seyrantepe, Ataşehir ve Sancaktepe bağlantılarında araçlar düşük hızla ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de yoğunluğunu artırıyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
0: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: Aslında. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

rutinlere geri dönüyoruz diyoruz. O halde bizim de rutinimiz var. Saat 9 itibariyle günün günaydın mesajlarını şarkılarımızla buluşturmaya başlıyoruz. Hadi bakalım siz de bize ulaşın bu sabah, gönlünüzden, kalbinizden neler geçiyor, aklınızda neler var? Herkesle paylaşmak isterseniz bize yazabilirsiniz 549 650.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Pandalar günlerinin yaklaşık yarısını yemek yiyerek geçirir. Çünkü pandalar etobur olmalarına rağmen besin ihtiyaçlarının %99'unu bambulardan karşılar. Bu nedenle sadece ihtiyaç duydukları besin maddelerini alabilmek için günde 10 ila 20 kilogram arasında bambu yemeleri gerekir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yayalar araçların aniden duramayacağını bilerek hareket etmelidir. Özellikle yoğun trafikte ani şekilde yola çıkmak tehlikelidir. Sürücülere yeterli mesafe bırakmak güvenli geçiş sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödeme...

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni günün günaydınları gelmeye başladı. Biz de sahiplerine ulaştıralım. Antalya'dan Demet kahvaltı hazırlığı yaparken dinliyormuş. Eşime ve aileme armağan eder misiniz diyor. Sevgiler gönderelim. Amasya'dan Mahmut Kaya tüm emekçilere selamlarını göndermiş. Dalından tazecik toplanmış kiraz fotoğrafları da göndermiş. Hasatınız bol olsun, yemesi keyifli olsun diyelim. 549-659-66-00 Slow Türk'ün WhatsApp numarası. Siz de yeni haftaya, yeni mevsime günaydınlarınızı iletmek isterseniz bize ulaşın.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Van. Tarihi milattan önceki dönemlere dayanan dünyadaki en eski kentlerden biri olma özelliğine sahip olan bu şehir, farklı göz renkleriyle bilinen Van kedisi, her sene ilkbaharın gelişiyle göç eden ve sonbahar mevsimine kadar Erçek Gölü'nde misafir edilen flamingolar, dağların yüksek yerlerinde yetişen ters lale gibi daha birçok doğal güzellikle karşılıyor sizleri. Sayılarının 17 bin olduğu gözlemlenen peri bacalarıyla oldukça göz alıcı bir yapıya sahip olan Van Adokya, her mevsim ayrı bir manzara sunan Muradiye Şelalesi, Van Kalesi'ne çıktığınız zaman ayaklarınızın altına serilen eski Van şehri gibi güzellikleri keşfedebilirsiniz. Zengin yemek kültürüne sahip olan ve her damak zevkine hitap eden Van mutfağının olmazsa olmazı Van kahvaltısının, her biri doğal olan ürünleriyle, taş fırında pişen lavaş ekmeğinin tadının uzun bir süre damağınızdan çıkmayacağına eminiz. Yaşanılan en eski kentlerden biri olan bu mistik şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: TRT. Kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Slow Türk'te 1 Haziran Pazartesi sabahında günün günaydınlarını şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. Herkese mutluluk, başarı ve bol şans, dolu güzel bir hafta dileriz demişler. Behzat ve Ebru için çalacağız şarkımızı. Mardin Nusaybin'den Ferdi bizlere ulaşmış. Nusaybin'de görev yapan tüm emniyet personeline armağan ediyor. Biz de sevgiler gönderiyoruz. Antalya Kaş'tayız şimdi. Yasemin bizi dinliyor. Canım sevgilim Ömer Faruk için istiyorum demiş. 549-659-66-00 sizde mesajlarınız için bize ulaşabilirsiniz.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 26 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.64 değer kaybıyla 13.663 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.44'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.668, çeyrek altın 11.308 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: geldiniz.
1: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Finest'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: de bulacaksın.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

Günaydınlarını şarkılarımızla buluşturmayı sürdürüyoruz. Ahmet Naif herkese iyi haftalar ve iyi bir ay başlangıcı dilemiş. Aşkım Nazan'ıma armağan ediyorum, onu çok sevdiğimi bir de siz söyler misiniz diyor. Elbette iletmiş olalım. Özlem dolu mesajı için Füsun'a teşekkürlerimizle armağan edelim bu şarkıyı. 549-659-66-00 siz de mesajlarınız kalbinizden geçenlerle bize ulaşın.

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni nazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj
1: Shop'u ekspertiz. Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambuya tak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da. Umran Oto
2: ekspertiz. Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günün 10. saatini paylaşıyoruz. Herkese mutlu sabahlar. Antalya'dan Derviş Şen, yolcularım, sevdiklerim, kaptan arkadaşlarım için bir şarkı istiyorum sizden diyor. Kayseri'den Fettah, koca bir tatili daha bitirdik. Antalya'da bize eşlik eden, misafir eden dostlara selamlarımı iletmek isterim demiş. İzmir'de Yasin iş arkadaşlarıyla beraber dinliyor. Herkese güzel bir çalışma haftası dilemiş. Bursa'dan Sedef içinde çalıyoruz şarkımızı. 549-659-66-00. Birazdan artık son günaydın mesajları burada olacak. Onlardan biri sizinki olsun isterseniz bize yazın.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite endeksi şu şekilde: İstanbul 83 kötü, Ankara 39 orta, İzmir 51 kötü, Trabzon 34 orta ve Diyarbakır 42 ile orta seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sundu.

0: Sertiz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Adana'dan Yasemin için çalacağız bu şarkıyı. Antalya Kaş'tan sevgiler göndermiş Ömer Faruk, nişanlısı Yasemin'e armağan ediyor. Elif Balıkesir'den selamlarını gönderiyor. Tatil sonrası pazartesi işe başlamak zor, sizinle kolaylaşıyor demiş. Sevgiler gönderelim Balıkesir'e. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimiz için de armağan edelim bu şarkımızı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.875 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.91, euro 53.57'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.651, çeyrek altın 11.279 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

Yeniliklerle dolu bir pazartesine, 1 Haziran sabahına günaydın dedik bugün de Slow Türk'te. Başlaması en zor pazartesilerden biriydi bugün. Başlangıcını yaptık, bundan sonrası biraz daha kolaylaşacak. Herkese her şeyin yolunda olduğu bir gün, gönlünce güzellikte bir hafta ve bir ay diliyorum. Aynı zamanda bir yaz mevsiminin de bugün ilk günü takvimlere göre. Slow Türk'te ben Didem. Zaman benim için veda vakti. Birazdan Haluk Sarıtaş burada olacak. Aşkın en güzel şarkıları eşliğinde.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Van. Tarihi milattan önceki dönemlere dayanan dünyadaki en eski kentlerden biri olma özelliğine sahip olan bu şehir, farklı göz renkleriyle bilinen Van kedisi, her sene ilkbaharın gelişiyle göç eden ve sonbahar mevsimine kadar Erçek Gölü'nde misafir edilen flamingolar, dağların yüksek yerlerinde yetişen ters lale gibi daha birçok doğal güzellikle karşılıyor sizleri. Sayılarının 17 bin olduğu gözlemlenen peri bacalarıyla oldukça göz alıcı bir yapıya sahip olan Van Adokya, her mevsim ayrı bir manzara sunan Muradiye Şelalesi, Van Kalesi'ne çıktığınız zaman ayaklarınızın altına serilen eski Van şehri gibi güzellikleri keşfedebilirsiniz. Zengin yemek kültürüne sahip olan ve her damak zevkine hitap eden Van mutfağının olmazsa olmazı Van kahvaltısının, her biri doğal olan ürünleriyle, taş fırında pişen lavaş ekmeğinin tadının uzun bir süre damağınızdan çıkmayacağına eminiz. Yaşanılan en eski kentlerden biri olan bu mistik şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödeme...

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sen benim şarkılarımsın Mabel Matiz radyonuzdaydı. Uzun bir aradan sonra herkese merhabalar. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Haluk Sarıtaş ben. Yine yaklaşık 4 saat boyunca en sevdiğiniz ve seçtiğiniz şarkılarla yanı başınızda olacağım. Mutlu, keyif dolu dakikalar Türkiye.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Yayalar yol kenarında yürürken araç trafiğine dikkat etmelidir. Özellikle gece saatlerinde görünür olmak büyük önem taşır. Açık renkli kıyafetler veya reflektif malzemeler kullanmak güvenliği artırır. Bu uygulama kazaların önlenmesine yardımcı olur.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin. Aygaz.
1: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

Serdar Ortaç en büyük aşkımla radyonuzdaydı. Slow Türk'te 11.55 oldu saatler. Artık program sizin, istek hattımız devrede. 549-659-66-00'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Van. Tarihi milattan önceki dönemlere dayanan dünyadaki en eski kentlerden biri olma özelliğine sahip olan bu şehir, farklı göz renkleriyle bilinen Van kedisi, her sene ilkbaharın gelişiyle göç eden ve sonbahar mevsimine kadar Erçek Gölü'nde misafir edilen flamingolar, dağların yüksek yerlerinde yetişen ters lale gibi daha birçok doğal güzellikle karşılıyor sizleri. Sayılarının 17 bin olduğu gözlemlenen peri bacalarıyla oldukça göz alıcı bir yapıya sahip olan Van Adokya, her mevsim ayrı bir manzara sunan Muradiye Şelalesi, Van Kalesi'ne çıktığınız zaman ayaklarınızın altına serilen eski Van şehri gibi güzellikleri keşfedebilirsiniz. Zengin yemek kültürüne sahip olan ve her damak zevkine hitap eden Van mutfağının olmazsa olmazı Van kahvaltısının, her biri doğal olan ürünleriyle, taş fırında pişen lavaş ekmeğinin tadının uzun bir süre damağınızdan çıkmayacağına eminiz. Yaşanılan en eski kentlerden biri olan bu mistik şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: ve hediye çarkını her çevirmenizde Gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız Gigabyte'ları da ona katlıyoruz.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Slow Türk'te artık program sizin, istek hattımız devreye girdi. Hemen dinleyelim.
1: Merhaba Haluk abi, kolay gelsin.
0: Merhaba.
1: İstanbul Ümraniye'den Cengiz. Bugün senden Ay Telli Kadın parçasını istiyorum. Bu şarkı Eli Tekstil çalışanlarla gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.

0: Zeynep Bastık geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: Selamlar Haluk Bey. Hoş geldiniz. Çok özlemiştik sizi. Huzur veren o güzel sesinizi.
0: Çok teşekkürler.
1: Sizin seçtiğiniz bir şarkı benim olabilir mi? Şimdiden çok teşekkür ederim. Sevgiler, hoşça kalın, iyi yayınlar.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 83 kötü, Ankara 39 orta, İzmir 51 kötü, Trabzon 34 orta ve Diyarbakır 42 ile orta seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu. Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.

0: Serkan Nişancı, Eller Üzer'le radyonuzdaydı. Slow Türk'te bu kez neredeyiz? Bursa'dayız. Bakalım nasıl bir istek geliyor.
1: İyi yayınlar Haluk abim. Kolay gelsin. Ben Bursa'dan Serkay.
0: Teşekkürler.
1: İstek parçam Gülşen, Bir Taraf Seç, O Ben Olayım. Bu şarkıyı hak edene gitsin. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar. Kolay gelsin.

0: Bir taraf seç, o ben olayım diyen Gülşen radyonun sahibi Slotrup'te Tarkan isteği var, dinleyelim.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Merhaba.
1: Adana'dan Maraş'a tatil dönüşündeyiz. Tarkan'dan ikimizin yerine şarkısını istiyoruz. Özdemir ailesine gelsin.

0: Piyasası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.875 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.91, euro 53.57'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.651, çeyrek altın 11.279 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Sana değil kaderimize, içiyorum ederimize. İkilem ve Tuğba Yurt işbirliği az önce radyonuzdaydı. 12.46 oldu saatler. Slow Türk'te şu an Erzurum'dayız. Bakalım nasıl bir istek gelecek.
1: İyi yayınlar Haluk Bey.
0: Teşekkürler.
1: Ben Erzurum'dan Onur. Emre Aydın'dan Hoşça Kal adlı parçayı. Başta eşim ve çocuklarım olmak üzere tüm Slow Türk dinleyicilerine ve sizlere armağan ediyorum. İyi yayınlar.
2: Sen hiç görmedin, su vermeye benzedik.

0: Seni dert etmeler. Madrigal radyonuzdaydı. Slow Türk'te manifest istekleri var. Dinleyelim.
1: Slow Türk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Ben de kızım Mira için manifestten Durma şarkısını istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Canım kızım, seni çok seviyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Bir başka manifest isteği var.
2: Merhaba Haluk Bey. Manifest'ten Yaşanacaksa şarkısını rica ediyorum. İstanbul'dan sevgiler tüm

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Blok 3, kusura bakma hala, radyonuzda ait İstanbul'dayız.
1: İyi yayınlar Ali abi. Ben İstanbul'dan Uğur. Semih Cenk'ten Gözlerinden Gözlerime şarkısını benim için değerli olan, benim için çok kıymetli Beyza'ya armağan ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Biz de hemen çalıyoruz.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Biz

0: kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Kendine özgü tarzıyla bir kez daha seslendirdi ve oldukça da beğenildi. Afra'dan bahsediyorum. Adı İntikam'dı. Radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Bu kez Kayseri'deyiz.
1: Abi Bey, merhaba.
0: Merhaba.
1: Kayseri'den Sertaç ben. İyi yayınlar diliyorum. Geçmiş bayramınızı kutlarım.
0: Teşekkürler.
1: Haluk Levent'ten Beni Biraz Anlasana şarkısını ailem armağan etmek istiyorum. Herkese selam. İyi yayınlar.

0: Güzel Işıklı Yol'la radyonuzdaydı. Geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. Onlardan bir tanesi için Antalya'dayız.
1: İyi yayınlar kardeşim benim. Antalya'dan Dervişen. Bir Daha Sevmek Yok parçasını kaptan arkadaşlarım, yolcularım ve sevdiklerim için çalarsan çok sevinirim.

0: biz. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: sevdiklerinize armağan edebileceğiniz şarkılardan bir tanesi. Doldur Yüreğimi ve Funda Arar radyonuz saydı. Slow Türk'te Rafet Erroman isteği var. Kulak verelim.
1: Harif Bey merhaba, iyi yayınlar. İsimle birlikte sizi dinliyoruz. Her zamanki gibi güzel bir program oluyor. Teşekkür ederiz. Sizden Rafet Erroman'dan seçeceğiniz bir parçayı dinlemek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Biz teşekkür ederiz. O zaman Rafet Erroman, Yalancı Şahidim, Slow Türk'te sizlerle. Keyfin çıkar Türkiye.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Van. Tarihi milattan önceki dönemlere dayanan dünyadaki en eski kentlerden biri olma özelliğine sahip olan bu şehir, farklı göz renkleriyle bilinen Van kedisi, her sene ilkbaharın gelişiyle göç eden ve sonbahar mevsimine kadar Erçek Gölü'nde misafir edilen flamingolar, dağların yüksek yerlerinde yetişen ters lale gibi daha birçok doğal güzellikle karşılıyor sizleri. Sayılarının 17 bin olduğu gözlemlenen peri bacalarıyla oldukça göz alıcı bir yapıya sahip olan Van Adokya, her mevsim ayrı bir manzara sunan Muradiye Şelalesi, Van Kalesi'ne çıktığınız zaman ayaklarınızın altına serilen eski Van şehri gibi güzellikleri keşfedebilirsiniz. Zengin yemek kültürüne sahip olan ve her damak zevkine hitap eden Van mutfağının olmazsa olmazı Van kahvaltısının, her biri doğal olan ürünleriyle, taş fırında pişen lavaş ekmeğinin tadının uzun bir süre damağınızdan çıkmayacağına eminiz. Yaşanılan en eski kentlerden biri olan bu mistik şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
0: Bu bank.

0: Kim bilir önümüzde kaç kiraz mevsimi var. Sezen Aksu radyonuzdaydı. 14.05 oldu saatler. Aşkın frekansında bu kez Rize'deyiz.
1: Merhaba Tula Türk ailesi, ben Rize'den Süleyman. Haluk Bey, ben Mor ve Ötesi'nden bir derdim var artık, şarkısını istiyorum. Çalarsan çok severim. Teşekkür ederim.

0: Yıllar önce Teoman'dan dinlemiştik. Son dönemlerde Emli Say'la yeniden hayat buldu. Gönül Çelen radyonuzdaydı. Slow Türk'te Ankara'dayız.
1: Herkese merhaba. Ankara'dan selamlar. Haluk Bey, sizden, Ümit Sayın'dan Gönül Yareler içinde isimli şarkı rica ediyorum. Keyifli dinlemeler. Hoşça kalın.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Motosikletler yayalara ayrılmış yollarda kullanılamaz. Bu alanlar yalnızca yayaların güvenli şekilde hareket etmesi için ayrılmıştır. Bu kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Trafik düzeni için yol ayrımları önemlidir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Mabel Matiz Kömür'le radyonuzdaydı. Slow Trip'te sesli mesajlarda bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Merhaba Slow Trip, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Eren. Bugün sizden istek parçam Değilim parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

0: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.
1: Slow Türk. Reklam.
2: Burası tavuk dünyası.

çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com.

0: Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Sezen Aksu istekleri var. Önce bir dinleyelim.
1: Merhaba Slow Türk. Slow Türk'ü severek dinliyoruz. Ben Sezen Aksu'dan Ben Sende Tutuklu Kaldım şarkısını çalarsanız sevinirim.
0: Bir başka Sezen Aksu isteği.
2: İyi yayınlar. Eskişehir'de beni dinleyen eşim Havva'ya seslenmek istiyorum. Onu çok ama çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bu kalp dursa da, bu beden toprağa girse de ben onu sevmeye devam edeceğim. Sezen Aksu'dan Seyirdik Değil Ömürlük Olsun şarkısını istiyorum.

APO ömrümle Slow Türk'teydi. 14.55 oldu saatler, artık veda vaktim geldi. Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederim. Haluk Sarıtaş ben, yarın 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Ne güzel.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Güneşin renginin sarı olduğu düşünülür. Ancak güneş aslında insan gözü tarafından algılanan tüm renklerde ışık yayar. Bu nedenle de rengi beyazdır. Güneşi dünyanın atmosferi nedeniyle gökyüzünde sarı renkte görürüz. Güneşin asıl rengini görebilmek için dünya atmosferinin dışına çıkmak gerekir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Birlikteyiz. Hem bu hafta hem de Haziran ayı beklediğiniz haberleri, güzel başlangıçları hayatlarınıza, hayatlarımıza getirsin. Umuyorum ay boyunca da hep güzel şeyler konuşalım. Saat 19'a dek Slow Türk'te ben Şeyma Şener sizlerleyim.

0: kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
3: Şoko Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Uzunca bir tatilin ardından yeniden işe, güce, okullara, sorumluluklara dönmek tabii ki kolay olmadı hepimiz için, ama artık akşam üzerine yaklaşıyoruz. Bu konuda şarkılar da en büyük yardımcımız. Çoktan sendromu geride bıraktığımızı düşünüyorum. Tüm keyfimizle akşam üzerine ilerlemek için de hem geçmişin hem de günümüzün en iyi şarkılarını sizlere ulaştırmaya devam ediyorum.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.817 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.50'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.656, çeyrek altın 11.287 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten.

sadece takvimsel olarak değil, havayı düşünecek olursak da tam bir Haziran, tam bir yaz başlangıcı yaşıyoruz bugün sevgili dinleyiciler. Fakat günü yağışlı geçiren bölgelerimiz var. Ankara'da bugün sağanak yağışlı güne devam eden yerlerdenmiş. İstanbul'da epey günlük güneşlik yaşıyoruz ve gelen son haberlere göre de bu hafta ilk kez 30 dereceyi göreceğiz İstanbul'da. Yani sıcak başladığımız bu haftanın devamı çok daha sıcak olacak.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Hayvansaray Haliç yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun akıcı seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tam da ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş

10.18 yaptık saatleri, bence artık zaman epey ilerledi. Mesajları da alma zamanımız gelmiştir. Akşam üzerinde kendinizi nasıl hissediyorsunuz, nerelerde dinliyorsunuz? Bugün duyurmak istediklerinizi de hadi bize yazın. Az sonra yazdıklarınızı her akşam üzeri olduğu gibi yayında okumaya başlayacağız. WhatsApp numaramız 549-659-66-0, 549-659-66-0.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite endeksi şu şekilde: İstanbul 83 kötü, Ankara 39 orta, İzmir 51 kötü, Trabzon 34 orta ve Diyarbakır 42 ile orta seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sundu.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimiz.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Güneş gününde bile dinlediğimizde içimizde bahar çiçekleri açtıran şarkıyı böyle güzel bir günde daha da keyifle dinledik. Ne güzel yapmış Candan Erçetin. Hemen mesajlara bakmaya başlayalım. Adana'nın en karizmatik şoförü Bülent Keklik için gelsin sıradaki şarkı demiş dinleyicimiz. Almanya'dan Düren şehrinden çok selamlar gönderiyorum Türkiye'ye diyen bir dinleyenimiz var. Enes sanıyorum ismi de. Hemen ardından sevgili Füsun İzmir'den ama sanıyorum başka bir yerde, evet, tatilden dinliyor, ona da bol keyifler. WhatsApp numaramız mesajlar için 549 659 66 çift 0.

0: Sabahlar. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.817 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.50'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.656, çeyrek altın 11.287 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.com.tr.

Saf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Pazartesi mesailerinde adım adım dakika dakika sona doğru yaklaşırken bu geri sayımda çok güzel şarkılar dinliyoruz. Kimlere çalacağız? Bakmaya devam edelim. Nihat Yaman iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. Kendisine gönderelim şarkımızı. Hülya İsviçre'den yazıyor. Eşim ve oğlumla yolculuk yaparken dinliyoruz. Eşim Engin'e sevgilerimi sizin aracılığınızla da yollamak istiyorum demiş. İyi yolculuklar diliyorum. Son birkaç mesaj hızla yazabilirsiniz. 549 659 66 çift 0 WhatsApp'ım.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri araçlarını iki elle kullanmalıdır. Tek elle sürüş yapmak kontrol kaybına neden olabilir. Bu durum kazalara yol açabilir. Trafik güvenliği için her zaman direksiyon kontrolü sağlanmalıdır.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum,

0: Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Madem yaz akşamları geldi, tam şarkısıdır bir 90'lardan Ege şarkısı dinleyelim. İstanbul'dan Sadık Akman bugün birkaç kez daha yazmış galiba. Estağfurullah, ne demek, iyi ki buradasınız. Hemen okuyalım. Gebze'deki dünya tatlısı eşim Gülşah için bir şarkı istiyorum diyor. Bir başka çiftimiz, severek dinliyoruz eşimle ve bugün evlilik yıldönümümüz, onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum diyor Nesli Şah. Canım eşim Furkan'a selam olsun demiş. Aşk dolu bir ömür diliyoruz sizlere.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Van. Tarihi milattan önceki dönemlere dayanan dünyadaki en eski kentlerden biri olma özelliğine sahip olan bu şehir, farklı göz renkleriyle bilinen Van kedisi, her sene ilkbaharın gelişiyle göç eden ve sonbahar mevsimine kadar Erçek Gölü'nde misafir edilen flamingolar, dağların yüksek yerlerinde yetişen ters lale gibi daha birçok doğal güzellikle karşılıyor sizleri. Sayılarının 17 bin olduğu gözlemlenen peri bacalarıyla oldukça göz alıcı bir yapıya sahip olan Van Adokya, her mevsim ayrı bir manzara sunan Muradiye Şelalesi, Van Kalesi'ne çıktığınız zaman ayaklarınızın altına serilen eski Van şehri gibi güzellikleri keşfedebilirsiniz. Zengin yemek kültürüne sahip olan ve her damak zevkine hitap eden Van mutfağının olmazsa olmazı Van kahvaltısının, her biri doğal olan ürünleriyle, taş fırında pişen lavaş ekmeğinin tadının uzun bir süre damağınızdan çıkmayacağına eminiz. Yaşanılan en eski kentlerden biri olan bu mistik şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

liraya. Segway Ninebot F3 Pro 1200 watt elektrikli su kıtır 39.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan, vatan.

0: var. Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sanıyorum son birkaç yılın konser rekortmenlerini dinliyoruz. En çok sahne alan isimlerden biri Zeynep Bastık, bir diğeri Gökhan Türkmen. Şimdi Mahşer'le devam edeceğiz. Yine yaz aylarını da oldukça bol konserli geçirecek Gökhan Türkmen, şimdiden sevenlerine duyurmuş olalım.

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Burası Tavuk Dünya.

0: Güzelsiniz.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

Güzellik algımız çok değişti, özellikle dijital dünya ile birlikte. Hepsi tek tip olan bir modelin güzel olarak algılanması hatasına düştük ama nihayet bu hatadan uyanıyoruz sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Önce Instagram başladı. Birçok yüzlerce, binlerce filtresini uygulamadan kaldırdı. Şimdi de estetik uzmanlarından benzer haberler geliyor. Onlar da son dönemlerde insanların, özellikle kadınların kusurlu olabilecek fakat güzel ve doğal görünecek işlemleri talep ve tercih ettiklerini söylemişler. Yani artık kusursuzluk değil, gerçek insan gibi görünmek yeniden moda oluyor.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Van. Tarihi milattan önceki dönemlere dayanan dünyadaki en eski kentlerden biri olma özelliğine sahip olan bu şehir, farklı göz renkleriyle bilinen Van kedisi, her sene ilkbaharın gelişiyle göç eden ve sonbahar mevsimine kadar Erçek Gölü'nde misafir edilen flamingolar, dağların yüksek yerlerinde yetişen ters lale gibi daha birçok doğal güzellikle karşılıyor sizleri. Sayılarının 17 bin olduğu gözlemlenen peri bacalarıyla oldukça göz alıcı bir yapıya sahip olan Van Adokya, her mevsim ayrı bir manzara sunan Muradiye Şelalesi, Van Kalesi'ne çıktığınız zaman ayaklarınızın altına serilen eski Van şehri gibi güzellikleri keşfedebilirsiniz. Zengin yemek kültürüne sahip olan ve her damak zevkine hitap eden Van mutfağının olmazsa olmazı Van kahvaltısının, her biri doğal olan ürünleriyle, taş fırında pişen lavaş ekmeğinin tadının uzun bir süre damağınızdan çıkmayacağına eminiz. Yaşanılan en eski kentlerden biri olan bu mistik şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de.

0: Taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone.
0: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soy.

0: uygulamasında.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Fines'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: gördüm.
1: Sabah saatlerinde İstanbul'da trafiğin %58'leri aştığını görmüştük yoğunluk oranının. Herkesin bir anda şehre dönmesiyle birlikte tabii ki zorlu bir haftaya başladık. Bakalım eve dönüş yolculuğu nasıl olacak sizin için? Şimdiden bölge bölge yoğunlukları görüyoruz zaten. Herkese kolaylıklar, trafikte olanlara iyi yolculuklar, hala çalışanlara da iyi çalışmalar dileyerek son saatimizin güzel şarkılarını dinlemeye başlayalım.

İnanılmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Anadol marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Reklam.
10: Kamu spotu.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar çok iyi bilirler. Ev ve iş yerinin yakınlığı gerçekten hayati önem taşıyor. Çünkü çok uzun bir mesafe gitmek iş için tabii ki o yorgunluğun üzerine motivasyonumuzu da düşürebiliyor. Bir araştırma var, Yolculuk Raporu isimli bir araştırma ve bu araştırmaya göre çalışanların %75'i de tam bu sebepten dolayı uzun yol nedeniyle iş değiştirmeyi düşündüğünü söylemiş. Uzun yolculuk süreleri çalışan bağlılığından iş tercihlerine, motivasyondan yaşam kalitesine kadar birçok alanı doğrudan etkiliyor bu araştırmaya göre. Tam da bu yüzden çalışanların %75'i ya iş değiştirmeyi ya da evini taşımayı tercih ediyor.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.33 yükselişle 13.704 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.35'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.589, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
8: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Hotels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Hotels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

Haftanın ilk programını burada bitirme zamanı geldi. Hepinize dinlenceli, keyifli bir akşam diliyorum sevgili dinleyiciler. Yarın yeniden buluşacağız tabii ki. Yeniden bir 4 saati paylaşmak üzere. Salı gününde de saat 15'te ben Şeyma Şener Slow Türk'teyim. Şimdilik hoşça kalın.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 83 kötü, Ankara 39 orta, İzmir 51 kötü, Trabzon 34 orta ve Diyarbakır 42 ile orta seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri kask takmak zorundadır. Kask, baş yaralanmalarını önleyen en önemli güvenlik ekipmanıdır. Hem sürücüler hem de yolcular kask kullanmalıdır.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, paso ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride.

9 günlük uzun bir bayram tatilinin ardından yeniden merhaba sevgili Slow Türk dinleyicileri. Ben Selim Altın. Umarım bayramınız sağlıkla, huzurla ve sevdiklerinizle birlikte keyifle geçmiştir. Şimdi tatilin güzel anılarını yanımıza alıp günlük hayatın temposuna dönme zamanı. Gününüze enerji katacak şarkılar, sıcak sohbetler ve en güzel ezgilerle bu akşam da sizlerleyiz. Frekansınızdan ayrılmayın çünkü müzik hiç susmayacak. Herkese mutlu, verimli ve keyifli bir akşam diliyoruz. Tekrar

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasında geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Burası tavuk.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
2: Pilot
3: Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.30'luk yükselişle 13.704 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.35'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.589, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Sen de, sen de dişi ortakla limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Çok sevdiğim şarkılardan birini geride bıraktık ve devam ediyoruz. Bu arada kabul edelim, uzun bir tatilden sonra bu sabah Alan'la yeniden buluşmak, işe ve günlük koşuşturmaya biraz dönmek zor gelmiştir ama merak etmeyin. Akşamınızı güzelleştirecek şarkılar ve keyifli sohbetlerle bu pazartesiyi birlikte daha enerjik hale getireceğiz. Kahveler hazırsa kemerleri bağlayın. Yeni haftanın ilk akşamında müziğin ritmiyle devam ediyoruz. Hepinize güzel, verimli bir akşam diliyorum. Ve unutmayın, en güzel şarkılar tabii ki Slow Türk'te sizler için çalmaya devam edecek.

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bugün 1 Haziran ve yeni bir ayın başlangıcı. Özellikle böyle aylarda standart olarak söylediğimiz bir şey var. Diyoruz ki hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, hayatınızda mesela bırakmak istediğiniz kötü alışkanlıklar varsa veyahut kendinizi pozitif anlamda geliştirmek istediğiniz durumlar ya da konular varsa, mesela daha çok kitap okumak, mesela örnek veriyorum daha fazla yeri keşfetmek, daha fazla gezmek gibi böyle planlarınız varsa bugün bunun kararını alın ve önümüzdeki günlerde bu kararı uygulamaya devam edin. Çünkü bugün ay başlangıcı ve kendinizi geliştirmek adına harika bir zaman dilimi. 20. saatteyiz Slow Türk'te, aşkın frekansında. Ben Selim, en güzel şarkıları sizler için çalmaya devam ediyorum. Şöyle 20. saat listesine bakıyorum, gerçekten çok güzel. Hadi o şarkılardan bir tanesiyle yeni listemizi başlatalım.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Hem geçmişten hem de günümüzden keyifli şarkıları sizler için çaldım. Umarım beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın. Bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve tabii ki mutlu kalın. Tamam.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

yaşayasak, unutmuş olursan ismimi tanır gibi bak bana. Hissetsem çok uzaklar.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Doğutürk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu,